0: Buyurun. İyi kendin.
1: İyi şanslıyorsun sana.
0: Clear available, 834.
1: Clear last 835.